ekecek son sözünü demek üçün hak yolundan dönmeyecek azadlığa yetmek üçün.

Karşıda sonsuz yollar, önce vatan torpağı. Bu bir sessiz savaşın yenilmezlik sınavı. Karşıda sonsuz yollar, önce vatan torpağı. Bu bir sessiz savaşın yenilmezlik sınavı. Tale vatan taleyi, yazı vatan.

0: kimseden korkmayarak biz bu tarihi gelebeni dövüş meydanında da şahitler vererek gelebeni kazandık.
1: Elimiz Kur'an üstte, candan önce vatandı. Son anda son nefeste sine ona siperdi. Elimiz Kur'an üstte, candan önce vatandı. Son anda son nefeste sine ona siperdi. Sine vatandı.

0: bir güneşe. Şehitler ölmez olur, yaşıyorlar hemşe.
1: Esker Babayev Çingiz Sulduzoğlu, 21 sentyabr 2001. Leytenant Babayev Ali Hasanoğlu, 14 noyabr 1997. Esker Babayev Elman

Jişare Düyemine Qarabağıkı Dibistafte İlona 2020'da Dəsbekir, Uçulçar Rojan Domkır, 6 sal Dərbazdıbə. Veki Nişana Rezgırtına Kur, Jibo Ləşkər U Əfsərinmə, Yenkü Dışarı Velatide Bı Qəhrəmani Şərkırın, Lı Axinmə, Yen Jidagırkariye Rızgarbuyi, Ala Azərbaycani Bılınkırın, U Jibo Yekparçayıya Axa Velatimə Canıx və Fədakırın, U Həmu Şəhidinmə Hər Sal Bistəftə İloni, Lı Azərbaycani Veki Roja Biranine Te Qayıtkırın. Dıve Çarçavayı da Prezident İlham Əliyev Dıdütte Qanuni 2020'da Serencamek imza kır. Her sal Dibistafte İloni'de saat 11:00'an Lıseransere Valet Jibo Rezgırtine Degayek Bedengi Tegırttın. Dibistafte İlona 2020'de Arteşa Azerbaycani Vaki Bersiv Lıhımber Provokasyonin Berfrahin Hezin Çekdarin Ermenistani Lıser Xeta Peşin Despe Operasyona Bersiv Ekır. Şerre Velate Bıserkeftineke Berbıçav Encamda Udavi Lıdagırkariya Sisa Ali Ani, Meşa Serkeftini ya bu heybet ki, dıbın serokatiye komandani serekeyi tevrebilin, ye hezin çekdar İlham Əliyev de bu serket, dıdiroka Azerbaycan'ı da bu tipen zerin hat gilisandın. Roja Yekema Şer, Vaziriye parasını ya Respublika Azerbaycan'ı da bistefte İloni de agahi belavkır ki, hezin çekdarin Ermenistan'ı jüseat 6:00 sübepe ve provokasyonin berfere kırına ubu bu karanina çekin kalibera gran havan utopin cürbe cüren kaliberan cüda pozisyonin arteşe Azerbaycan'ı yen

0: 197.
1: Şehitler Allah'ın sevdiği bendelerdi. Şehitler ölmür heç vaxt.

Johnson Kadlaison Sentiabr den Kaneritas Gatonai, wa Yaxsur Nukodjokos Davam Kayok Edlai Karabakh David Lai Urgudisalatnor. Watan David the Kahriman Vilel de Jengjugur, Azerbaijan den Paidah Pasukai Kudna Chichiler al Kajai, Chilkedin Chilerin Bital Patal Chanar Kurban, Gaya Askerva, Officeris, Virishi Hidris, Dedin Hermetin de Shanyas, Hari Sus, Sentiabr den Kanerit, Azerbaijan, Rik Elkida Yukis Kedizo. Idagalkana President Ilham Aliyeva, Edekabur, Anzan Kadlaison Serenjem. Kaneri sentyabrdin avsiyat daldi har yusuz ülkede siyahtin sepedas sadiqi kadin sekim ol bayanlar. Ve anzın kadlaysan sentyabrdin kaneri das Ermenistan din yarak boy kuvatrin cephetir ol aradalgayı gehenş maştabdin futfayrı cevab yaz. Azerbaycan din oşundi aksi hücum avuna. Vatan dəvi kanit su disan çapxundal ehir esigay galaba dirkütəxana. Galip Ali Elin komandan İlham Aliyevan rehber vileldi gili avunvay. Çeki galaba Azerbaycan din tarix diz qızildin harfara. Davetin Sadlayov. Sentyabrdin Kaneridas Azerbaycan Respublikadin Hönüxin Ministerstvadi Ermenistandin Yarakkoy Kuvatrin Seattin Urgudalay İlkutuna Gehenş Maştabdin Futfayar Aunikay Serhat Tirval Azerbaycandin Oşundal ve Yaşayıştin Punktaral Çehi Çapdin Yarakraldi Mina Vihiday ve Cüreba Çapdin Aratagana Sayar Akayunikay Malumatgana. Seattin Tiradas Muğa Azerbaycan Respublikadin Prezident İlham Aliyeva Xaltis Evergana. Çi Devletin Çehi de Evergana Sentyabrdin Yavrdin Kaneridas Ekunak Ermenistan din yarak koy kuvatri saşumut patakay cüreba yarak raldi çi yaşayıştin punktaral va çi koşun din bazayral hücum diz cevab yaz yağıdin her din bazayral ilignoaydi va düşman dinsa gıza her din teknika cergeday akudaydi çirni. Nisini seyatriz Türkiye Respublikadin Prezident Recep Tayyip Erdoğan'a Azerbaycan Respublikadin Prezident İlham Aliyevas zenge onu. Stra ülkeden devletin çıkıda Türkiye hamişe kiz kenin yukuz ne Azerbaycan din patal goydi çirne. Azerbaycan Respublikanın prezident yarak goy kuvatrin Ali Qilin komandan İlham Aliyevan sedri üleldi. Hatasuz bilin şuradin iclas elektrona. Prezident İlham Aliyeva Ermenistan din yarak goy kuvatrin gulgula din vilik patkuni galkay emir din bine dillaz. Azerbaycan din koşun di gehenş maştab din aksi hücum di il kutunvaydi bayanarını. İclas da Azerbaycan din koşun di düşman din rugudhür Karahan Beyliği Nüzga Yuxarı Abdurrahmanlı, Böyük Mercanlı, Kent Horadiz, Qervent Hürer, Pasukay Azad Avurda Kaçı Xalq İstadlay Muştuluq Qana. Siyahattin Eridan Zuraz, Xönüxin Minister Stadi Cebhedin, Qaramboy Pata Çıxuşun Rekilet Xoy Cengini Neticədə

0: Şehitler bu dünyada dönerler bir güneşe. Şehitler ölmez olur, yaşıyorlar hemşe.
1: Leytenant Bayramlı Elmar İsaoğlu, 2 Sentyabr 1998. Asker Bayramlı Tural Ediloğlu, 10 Fevral 1996. Asker Bayramov Aydın Mətləboğlu, 2 Avqust 1997. Asker Bayramov Cavid Azəroğlu, 29 İyun 1997. Asker Bayramov Coşkun Ənvəroğlu, 25 May 1991. Mayor Bayramov İlbrus Eyvazoğlu, 1 Dekabr 1986. Asker Bayramov Elcan Qoşqaroğlu, 3 Avqust 2001. Asker Bayramov Əli Nadiroğlu, 24 Mart 1999. Asker Bayramov Elmin Elməddinoğlu.

2020 yılının 27 Eylül tarihinde başlayan ve 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı'nın üzerinden 6 yıl geçiyor. Vatan Savaşı'nda kahramanca savaşan, Azerbaycan bayrağını işgalden kurtarılan topraklarımızda dalgalandıran, ülkemizin toprak bütünlüğü uğrunda canlarını feda eden asker ve subaylarımıza, tüm şehitlerimize derin saygı ifadesi olarak her yıl 27 Eylül Azerbaycan'da anma günü olarak kutlanıyor. Bu konuda Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 2 Aralık 2020 tarihinde karar imzaladı. 27 Eylül dolayısıyla her yıl ülke genelinde saat 12.00'da 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuyor. 2020 yılının 27 Eylül tarihinde Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin cephe hattında gerçekleştirdiği geniş çaplı provokasyonlara karşılık olarak Azerbaycan ordusu karşı saldırı operasyonuna başladı. Şanlı Vatan Savaşı 30 yıllık işgale son veren parlak zaferle sonuçlandı. Muzaffer Başkomutan İlham Aliyev'in liderliğiyle kazanılan büyük zafer yürüyüşü Azerbaycan tarihine altın harflerle yazıldı. Savaşın birinci günü. 27 Eylül'de Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin saat 6 sıralarından itibaren geniş çaplı provokasyonlar gerçekleştirerek cephe hattında bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerini ve yerleşim yerlerimizi ağır silahlar, havan topları ve çeşitli kalibreli topçu sistemleriyle yoğun ateş altına aldığına dair bilgi yayınladı. Saat 12 sıralarında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev halka hitap etti. Devlet Başkanı hitabında 27 Eylül sabahı Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin birkaç

yönden çeşitli silah türleri, aralarında ağır topların da bulunduğu silahlarla yerleşim yerlerimizi ve ordumuzun mevzilerini ateş altına almasına karşılık olarak karşı tarafın askeri mevzilerine saldırı düzenlendiğini ve düşmanın çok sayıda askeri teçhizatının imha edildiğini bildirdi. Hitapta topraklarımızın işgalden kurtarılacağına ve karşı saldırı operasyonlarının başarıyla sonuçlanacağına olan güven ifade edildi. Öğle saatlerinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla aradı. Kardeş ülkenin devlet başkanı Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bugün de Azerbaycan'ın yanında olduğunu bildirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Silahlı Kuvvetlerin Başkomutanı İlham Aliyev'in başkanlığında Güvenlik Konseyi toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı ve Başkomutan İlham Aliyev, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin provokasyonlarının önlenmesi amacıyla verdiği talimatlar doğrultusunda Azerbaycan ordusunun geniş çaplı karşı saldırı operasyonuna başladığını açıkladı. Toplantıda Azerbaycan ordusunun başarılı karşı saldırı operasyonu sonucunda düşmanın ön hattının yarıldığı ve 6 köyün Garhanbeyli, Nüzgar, Yukarı Abdurrahmanlı, Büyük Mercanlı, Kent Horadiz ve Gervent köylerinin işgalden kurtarıldığına dair halka ilk müjde verildi. Saat 18.30 sıralarında Savunma Bakanlığı cephe hattının Göranboy yönünde birliklerimizin gerçekleştirdiği askeri operasyon sonucunda Murov Dağ silsilesindeki Murov Zirvesi'nin kurtarıldığını duyurdu. Saat 19 sıralarında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ülkede sıkı yönetim ilan edilmesine ilişkin kararname imzaladı. 8 Kasım'da Şuşa operasyonundan sonra düşman ordusunun beli kırıldı ve kapitülasyon belgesini imzaladı. 10 Kasım'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Ermenistan Başbakanı ve Rusya Cumhurbaşkanı çatışma bölgesinde ateşkesin ve tüm askeri operasyonların tamamen durdurulmasına ilişkin bildiri imzaladı. 44 günlük savaşın 10 Kasım 2020 tarihinde sona erdirilmesi, Adam, Kelbecer ve Laçın bölgelerinin tek bir kurşun bile atılmadan Azerbaycan'a geri verilmesine imkan sağladı. 44 günlük vatan savaşında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin 2908 askeri şehit oldu. 44 günlük savaşta Ermenistan tarafından yaklaşık 4000 asker öldü, 11 binden fazla asker yaralandı. 44 günlük savaş sırasında Ermenistan ordusunda 12 bin firari oldu. 44 gün boyunca bizim şanlı silahlı kuvvetlerimiz her gün ilerledi. Bir gün bile tek bir adım geri atmadı. 44 gün boyunca savaş meydanında 300'den fazla şehir ve köy düşmandan kurtarıldı.

keçer. Sen sancılan ucalık inmin yürekten keçer. Dağlar yerinden oynar, taşlar melek.

Yeter olsun göz yoldadır, kulak seste savaşımız zafer olsun.

0: O baş alıp kaçırdı. İşittikleri, gördükleri bu balaca 11 yaşlı oğlanı dehşete getirdi. Ahı niye? Garda donmuş o körpelerin, anabaşların günahı neydi? Tepeni kalktıkça nefesi daralır ama yine gelirdi. Yine bir piyada Hocalı'ya çatacaktı. Onların harayına, imdadına çatmak için. Dağiyetten düşen de başa düştü ki ora çok uzaktı. Gidebilmez. Helaçsız ve gazepli balaca tepenin başında yumruklarını düğünleyip var gücüyle kışkırabildi.
1: Ben bir gün geleceğim. Kısasınız yerde kalmayacak.
0: Artık şer karışmıştı. Kentte hamı onu, televizyada Hocalı faciasını görüp ben oraya gidirim diyen balaca pencereni aktarırdı. Zaman ötür. Baş veren hadiselerin bezleri halkın yaddaşında ebedi hekk olur. Unutulmayan o tarihi hadiselerin çoğunu ise kahramanlar yaradır ve ebediyete kavuşur. Sonradan biz onların ışıklı ömür yoluna çırak tutur, daha yakından tanımaya çalışırız. Halkımız ana vatanı, azadlığı, müqəddəs torpağın şerefi, namusu yolunda canını kurban verenleri hemşe geldiğinde yaşadır. Onları şeref, gayret simbolu kimi hatırlayır.

Karşıda sonsuz yollar, önce vatan torpağı. Bu bir sessiz savaşın yenilmezlik sınavı. Karşıda sonsuz yollar, önce vatan torpağı. Bu bir sessiz savaşın yenilmezlik sınavı.

kimseden korkmayarak biz bu tarihi gelebeni dövüş meydanında da şahitler vererek gelebeni kazandık.

intikamın alınmasa şehitlerin geri dönmez. Son galebe çalınmasa